Ya dinliyorum. Soko fuutu wiyaani noon. Fuutu wi ko bude sobo donde musoogi donde e mamudu donde e mala donde YouTube jaalaal. Oodo wiite Oumar Samba Gata Hamadi Belal Dela. Gorko pullo o wuuri tan duuɓi capantati duuɓi jeegom aduna o firtoto inde nden haali koko tiiɗo o golluno ayi mere mere yiɗata manata mahata nafata jaafoɗa noon lefol ngol ne heewi haala soko noon ko aan heewi haala Seydi Ba saɗa manta dima ma so tawi ala ko gollanma kala ko kalanɗama ko fena hunde fof ko kalanɗami ɗo ko gollanma sakki wonti nelal mbeɗa yettini ɗum

0: Vadisi kim var? Benim kotelem yok.
1: Bayağı böyle diyor bir oyun yapmış. Bir şey etme bacım. Bu müzik bile koşu falan formalı hep var. Giden kokarın yani bu.

Katı simer, tablay simer, gini simer. Simer mı dağıt, marım çem, yasin pate. Katı mazım cigen, jongu may kumba babu meren. Dünyav karek dar, kocine kujurna burma kumbe.